0: Madbe. Randa midi, yeni kınca çepşi.
1: Randa çağız çağız gaya kare.
0: Nga randın şiki yönse topu di reme la, sımsı mı bu di reme.
1: Kiran yıgzı don, tonda yönyum mebe.
0: Gümür sını, tanı sımla sımgü bu çoğun çoğun maşi. Kimza yüza, bünçü da çıkmış işe.
1: Di yavcı. Yine,
0: 您这打自动写的，您不吃药的，然对的，没到底给他吃的，
1: 苍马绿给过的，绿苍不是给过的，蒙牛需要比那干住的，
0: 今年你做卡吃不着，一直卡吃过的，卡吃不着，
1: 没吃不起么吃，错给给给给，卡托不着，你三单茶，就我点点药毒，
0: 没话了，什么都是来买去啊。

0: tondo le nge mi duge. Kar che bi na. Tu gyun ta zuele le da che chab shi.
1: Ta bu tinje chi yu be.
0: Ma shi. Nin da tu zu de nge ni kaba ge yu. Di li cha nian gang kaba shi.
1: Kyo ga ta bu tinje chi gyu yo ma shi. Ta bu che bi na pe zhu zhe.
0: Nye zhong ki nying che bi ne.
2: Gece kartıya ne çiğda simna nyama dü.
3: Niye çene kira tabdu ne cindar sonsa longdu dince çayyula sınbi. Le mi la çeçe mutu be kanla tanto çakap tiştu obji. Kanda duk se duk.